0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su ısrafı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan, engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

günaydın, xəlloday günaydın. Fakirliğin sembolü, sadakatın timsalı. Xəlloday günaydın. Sen çavdar değirmeninde karın tokluğuna çalışan, sen 21. asır Türkiye'sinde hal açlıkla boğuşan, insanlığın kurbanı, uygarlığın yaban adamı, xəlloday günaydın. Bak dinle, bir çiyan köyünde davul sesi var mutluluktan yana. İnan xəlloday, bu dünya sana beyhude bir dünya. Yıllardır alın tere hesapsız emeğin bir hırsıza hayat satın alıyor. Sadakatın, dürüstlüğün uyuşsuza yem oluyor. Günaydın, xəlloday günaydın. Bugünün çilekeş işçisi, yarının gariban efendisi. Xəlloday günaydın, günaydın.

kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüya FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bugünkü programımızda Ebu'l-Fazl el-Abbas'a yer vereceğiz. Hazreti Peygamber'in amcası olan Ebu'l-Fazl el-Abbas, Hazreti Peygamber'in doğumundan 2 veya 3 yıl önce dünyaya gelmiş ve Mekke'de onunla birlikte büyümüştür. İlk gençlik yıllarından itibaren ticaretle meşgul olmuş ve maddi durumu iyi olmasından dolayı cahiliye döneminde Kabe'yi ziyarete gelen hacılara su dağıtmayla onlara ziyafet verme görevlerini kardeşi Ebu Talip'ten devralmış, ayrıca Ebu Talip'in geçim yükünü hafifletmek için Cafer'i de himayesine almıştır. Hazreti Peygamber İslamiyet'i yaymaya başladığı günlerde Abbas hemen Müslüman olmuş, ancak geniş nüfuzunu kullanarak Müslümanları himaye etmek düşüncesiyle Müslümanlığı kabul ettiğini açığa vurmamıştır. Hatta Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla ilgili karar ve davranışlarını Hazreti Peygamber'e ulaştırmak maksadıyla kasten hicret etmemiştir. Daha çok benimsenen ikinci bir rivayete göre ise Mekke fethine veya en azından Bedir Savaşı'na kadar Müslüman olmamış, bununla beraber daima yeğenine arka çıkarak onu müşriklere karşı himaye etmiştir. 622 yılında gerçekleşen 2. Akabe biatinde Hazreti Peygamber'i yalnız bırakmayıp müzakerelere katılmış ve Medineli Müslümanlardan onun hayatını tehlikeye atmayacaklarına dair teminat almıştır. Mekke'de kaldığı süre içinde İslam davetini açıktan desteklediği kesinlik kazanmasa bile karısıyla oğlu Abdullah'ın Müslüman olmalarına karşı çıkmayarak İslamiyet'in tebliğini müsamahayla karşıladığını göstermiştir. Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almak zorunda kalan Abbas, bu savaşta esir düşmüş, kendisinin ve diğer akrabalarının fidyelerini ödeyip serbest bırakılmıştır. Mekke'ye döndükten sonra buradaki fakir Müslümanları himaye etmeye ve Kureyşlilerin İslamiyet aleyhindeki çalışmaları hakkında Hazreti Peygamber'e bilgi ulaştırmaya devam etmiştir. Nitekim Hayber'in fethini Resulullah'ın ona müjdelemesi, ikisi arasında gizli bir haberleşmenin öteden beri devam ede geldiğini göstermektedir. Mekke'nin fethi için yapılan hazırlıklar tamamlandıktan sonra Müslüman olduğunu açığa vurması, onun gizli ve son derece önemli bir görevi üstlenmiş olduğunun bir başka delili sayılmaktadır. Huneyn Savaşı'nın ilk anlarında bozguna uğrayan Müslümanlara Akabe ve Rıdvan biatlerinde Hazreti Peygamber'e bağlılık sözü verdiklerini gör sesiyle hatırlatmış, böylece İslam ordusunun tekrar derlenip toparlanmasına ve düşmanı bozguna uğratmasına yardımcı olmuştur. Hazreti Peygamber'in son hastalığında onun vefat etmek üzere olduğunu anlayan Abbas, devlet idaresinin geleceği konusunda endişeye kapılmış ve idarenin Haşimoğullarında kalmasını arzu etmekle beraber Peygamber'in bu husustaki talimatının öğrenilmesini talep etmiştir. Hazreti Peygamber amcası Abbas'ı sevmekle birlikte kendisinden sadece 2 veya 3 yaş büyük olmasına rağmen insanın amcası babası gibidir diyerek ona hep saygı göstermiştir. Ayrıca onu Kureyş'in en cömerti ve akrabalık bağına en çok riayet edeni diye övmüş, Abbas'ı incitenlerin kendini incitmiş olacağını söylemiştir. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in cenazesini kaldıranlardan biri de Abbas olmuş ve Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halifelik dönemlerinde ona itibar göstermiştir. Abbas, onu erkek olmak üzere 13 çocuk sahibi olmuş ve kendi adıyla anılan Abbasi devletinin halifeleri oğlu Abdullah'ın soyundan gelmiştir. Gür sesli bir kişi olan, maddi varlığıyla İslamiyet'e hizmetlerde bulunmaya çalışan Abbas, ömrünün sonuna doğru gözlerini kaybetmiş ve 653 yılında 88 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Bugünkü programımızda Ebu'l-Fazl el-Abbas'a yer verdik. Bir başka programda görüşünceye dek esen kalınız.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim bugün benim için de sesiyle, duruşuyla, bakışıyla, cazibeli olumsuzluğuyla az kullanılan, az bilinen, az anlaşılan bir kelimeye yer vereceğiz. Merak ettiğinizi biliyorum. Ama öncelikle kelimenin kendisini söylemeyecek, anlamından bahsedeceğim. Malumunuz çeşit çeşit insan var. Yani çeşit çeşit insan derken renkler, ırklar, yaşlar, yüzlerle olan çeşitlilikten söz etmiyorum. Karakter, tabiat, tinet, yani huy itibariyle bir çeşitlilikten söz ediyorum. Mesela bazı insanlar çok inatçıdır. Nuh der, peygamberdir demez. Bazı insanlar karamsardır, kendini koyverir. Bardağın boş tarafını görür, hayata küser. Bazı insanlar ümit vardır, ümit eder. Ümit etmekle yetinmez, ümit serper, gayret ve cesaretle, güler yüz ve fedakarlıkla, umuda, yarına, istikbale koşar. Yani her insanda baskın olan bir duygu vardır ve bu yayılır hayatının geneline. Elbette isterse değişir, elbette çabayla farklılaşır, elbette kötü huylarını terk edebilir, çoğaltabilir güzel ve hoş davranışlarını kendinden emin bir kararlılıkla. Ne diyorduk efendim? İnsanlar çeşit çeşit. Evet, öyle insanlar vardır ki onlar zoru sever, sarp yokuşları sever, karışığı, karmaşığı sever. Güç beğenir, çabuk eler. Kolaya değil, zora talip olur. Şimdi değerli dinleyenler, konumuza rücu edelim ve ilk başta o cazibeli olumsuzluğu ve sesinin hoş, pek hoş tınısıyla anlamını ifade ettiğimiz ama kendisini sakladığımız kelimeye dönelim. Nedir o? Tahmin edeniniz var mı? Pekala, sizi çok zorlamayacağım. Şimdi söylüyorum. Müşkülpesent. Ne kadar güzel bir kelime değil mi? Müşkülpesent, müşkülpesent, müşkülpesent. İnsanın söyledikçe söyleyesi gelen bir kelime müşkülpesent. Evet efendim, işte o zor beğenen, zoru seven insanlar var ya, işte o insanlara eskiden ekseriyetle müşkülpesent derlerdi. Müşkül, Arapça bir kelime, güç, zor demek. Pesent, Farsça bir kelime, seven, hoşlanan demek. Müşkül pesent de güçlükten hoşlanan demek efendim. Aslında kelime birkaç yüzyıl öncesine kadar olumsuz bir anlamdan çok zoru seçmenin ifadesini veriyordu. Ama zamanla biraz biraz anlam kayması yaşadığı ve kolay beğenmeyen, sıkıntılı, uyumsuz, oyun bozan insanları tanımlamakta kullanılır oldu. Ama her şeye rağmen asli anlamını korumaya ve güçlüğü, zorluğu göze alan, titiz, ince eleyip sık dokuyan, arayan, seçen insanların bir vasfı olmaya devam ediyor. Efendim bu arada yakınlarımız, tanıdıklarımız, sevdiklerimiz arasında da muhakkak müşkülpesent birileri vardır. Aramızda kalsın, bendeniz de bir miktar müşkülpesentimdir. Olumlu anlamıyla aslında hepimiz müşkülpesent olabiliriz efendim. Müşkülpesent, dağarcığınıza küpe olsun. Ve tabii ki gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

UFM. Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla köyümüz.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
6: Bağırma.
13: İncitme.
14: Can yakma.
6: Etme.
9: Görmezden gelme. Değer ver.
10: Saygı göster.
14: Sev kardeşim. Sev.
9: Ben senin.
14: Sen bensin.
6: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
3: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
15: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
16: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
17: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
18: Evlilikte şimdi iletişim denildiğinde hep iletişimle uğraşanlar hep sözlü iletişim anlaşılıyor. Yani iki türlü iletişim var. Verbal denilen sözlü iletişim, bir de nonverbal denilen sözel olmayan iletişim. Bu sözel olmayan iletişimde duygusal aktarım vardır. Duygusal bilgi aktarılır. Öbüründe sözel bilgi aktarılır. Duygusal bilgi de iki türlüdür. Biri sosyal bilgilerdir. Diğeri de içsel, kişinin iç duygularıyla ilgili bilgilerdir. Bu bilgiler de aktarılıyor ve iletişimle ilgili yapılan çalışmalarda aşağı yukarı iletişimin %20'si sözel aktarımla ilgili. Yani cümle, sözcük, kelime bunlarla ilgili. %80'i ses tonu, söyleyiş tarzı, eşik altı vurgular, mimik ve jestler, beden diliyle. Yani %70-80, hatta 80 küsür civarındaki oran kişinin nonverbal olan iletişimidir. Bundan daha çok sağ beyin sorumludur. Ve iletişimde ve robotik iletişim denilen mekanik bilgi aktarma tarzındaki iletişimin etkisi %20 ile sınırlıyken %80 civarında diğer bilgi. Ve bu evlilikte çok daha önemli. Bilgi aktarımının iki ayağı var. Biri sözel bilgi aktarı, diğeri duygusal bilgi aktarımı. Şimdi bu aile içerisinde iletişimi üç ayırabiliriz. Biri sağlıklı bir iletişim. Ailede communication style denilen bir şey var. Yani iletişim stili oluşturuyorlar. İletişim tarzı oluşturulmuşsa iki tarafta birbirinin iletişim biçimini, sorun çözme biçimini, stresle baş etme biçimini bilir. Bu şekilde sağlıklı iletişim yapılır. İkinci iletişim çatışmalı iletişimdir. Kişi bir problem çıkar, bu niye burada diye birbirlerine ses tonları yükselir, tabaklar fırlar. İnsanlar, karşı taraf birbirini kırmaya başlar. Yani evde hep böyle ses tonunun yüksek olduğu, devamlı gerilimin olduğu, rahatlığının olmadığı bir aile çatışmalı bir iletişim oluşur. Üçüncü de iletişimsizliktir. Aslında iletişimsizlik çatışmalı iletişimden de daha kötüdür. İletişimsizlik. Bu şeydir, uzatmayı oynamak gibidir ilişkide. Yani çatışmada gene bir sorun çözme çabası var, kırık dökük de olsa. Bu nedenle bu iletişim hangi tür iletişim? Yani zaman zaman çatışmalı iletişimin bir evlilikte olması, kabul edilebilir sınırlarda olması doğaldır. Yani hiç sıfır sorun olan, hiç çatışmanın olmadığı bir evlilik var diye düşünüyorsak gerçekçi değil. Hoş ama mümkün değil. Hatta derviş ruhlu birisi ya demiş, biz bu hanımla hiç kavga etmiyoruz. Problemi var, nedir böyle diye dolaşırken, evin içinde huzursuz dolaşırken ayağı bir şeye takılıyor, yırtılıyor, kanıyor ayağı. Ondan sonra diyor, ha tamam diyor, ya bu Allah'ın işine karıştım ben diyor. Hemen bir musibet mi bekliyorsun sen gibi. İnsan iyi ve güzeli hedefleyecek, fakat iyi ve kötüyü beklentisine girmeyecek. Kötüye karşı tedbirini alacak. Yani iyimserlik iletişimde önemlidir. Peki evlilikteki iyimserlik nasıl olacak? Yani o zaman iyimser olan kişiler hep söylenir, pozitif düşünün, iyimser olun. Bu güzel bir şey. Fakat yapılan bir araştırma var Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Üniversitesi'nde. 1920'lerden itibaren insanları iki tip ayırmışlar. İyimser olanlar, olmayanlar diye. 70 yıl takip ediyorlar. Daha sonra yayınlıyorlar burada. İyimser olanlar daha çok hasta oluyor. Niye? İyimser olanlar daha çok hastalıyor. Çünkü ya bir şey olmaz bana diyor, tedbir almıyor. O zaman iyimserlik temkinli bir iyimserlik olacak. Tedbirini aldıktan sonra iyimser olacaksın. Bana bir şey olmaz deyip soğuğa çıkarsan, bana bir şey olmaz deyip yediğine içtiğine dikkat etmesen, bu iyimserlik değil. İyimserlik burada kişinin akıllı bir iyimserlik, tedbirli, temkinli bir iyimserlik olması lazım. Evlilikte de böyle, iyimser olacak, karşı tarafın olacaksınız ama o da bir insan, hata yapabilir diye en olumsuz ihtimale karşı, mesela çocuğunun pencere kenarına çıkmasıyla ilgili düşmemesi için tedbir alacaksın. Ya bir şey olmaz, çıkmaz dersen çocuk düşer. Bu iyimserlik değil. Bunun gibi böyle temkinli bir iyimserlik olursa, tedbirini aldıktan sonra da takıntı yapıp da ya şu olursa ya bu olursa, aman çocuk hopladı, aman üşütür, aman hasta olur derseniz, bu da kaygılı bir yaşandı. İyimserlik yok. Erken ölüyorlar zaten. Yaratılıştan özgür irade verilmiş. Beynin ön bölgesi karar mekanizması. Aklına bir düşünce geliyor, önüne bir olay çıkıyor, bir tercih yapmak durumunda kalıyorsun. Böyle durumlarda insanın yaptığı tek şey nedir biliyor musun aslında? Evet, hayır, red, kabul, oldu, olmadı, tamam, değil. Buna bilimsel tabirle do and do diyorlar. Yap yapma paradigması deniyor. Yani beyin yap yapma paradigmasını kullandığı zaman karar veriyor, o anda tercih yapıyorsun. Bunu yaz diyorsun, yazıyorsun, ya da yazma diyorsun. Ondan sonra artık yazma dedikten sonra beyindeki o enerji harekete geçiyor, onu yaptırıyor kişiye. Yani bu aslında tam tevhid inancının mantığı. Yani insanın özgür iradesi sadece iyi ve kötüyü, doğru yanlışı, sıcağı soğuğu, bir şeyi tercih etmek. Tercih ettikten sonra evreni kuşatan enerji sana yaptırıyor ve yaptırmıyor. Aslında onun için insanın sadece seçme yeteneği tarzında özgürlüğü, iradesi. Ondan sonrasını kader isterse veriyor sana, müsaade ediyor, yapıyorsun. Yapma gücün yok aslında. Tekrar iletişime dönersek, en önemli iletişimde çatışmalı da olsa iletişim varsa kişinin iyiye işarettir, değiştirilebilir burada. Yani iletişim biçimi geliştirirlerse kişiler sağlıklı olmayan iletişim hatalarını görürler. Onun yerine sağlıklı iletişim metotlarını kullanırlar ve iletişim yolu oluşturulabilir. Hatta iletişim de şöyledir, yani yüz kapılı saray örneği vardır. Saray düşünmesi, Topkapı Sarayı. İçerisinde yüzlerce kapı var. Ya da saraya girecek başka bir sürü onlarca kapı var. Bu kapılardan 9'u kapalı olsa, biri açık olsa, denersin işte 1 saat 2 saat dolaşırsın etrafında, bir açığı bulup girersin. Ama aceleci bir insan bir kapıya gider, bu açık diye kızar, tepinir, giremez. İnsan da bunun gibi, yüz kapılı saray gibi. Bu hangi dilden anlar diyeceksin. Evlilikteki duygu dilleri var mesela, iletişim dilleri. Yani evliliğin işte ben bunu bir düşünüyorum, bunu yapacaksın diye buyurgan tarzda söylemek yerine evliliğin dillerini kullanmak, duygu dillerini. Duygu dillerinden bir tanesi, iletişim dillerinden, hediyeleşmektir. Mesela çocukluğundan beri hediyeleşerek sevgisini ifade etmeyi öğrenmiş bir kimseye, hiç hediye almayan birisiyle evlenirse beni sevmiyor diye onu algılamaya başlar. Ya bir çiçek bile almadı, ne biçim adam bu dersiniz. Bir tebessüm, bir çiçek, yani böyle hiç ummadığı zaman bir telefon etmek, onunla 1000 defa seni seviyorum demekten daha etkili olur. Karşı tarafın susadığını hissedip hemen suyu vermek gibi. Hasta olduğunda hemen tedavisi çırpınmak gibi. Bunlar hizmet davranışıdır. Bu sevgi dillerinden birisidir. İlla böyle yaldızlı laflarla seni seviyorum diye yazması değil, söylemesi değil. Bunları yapıyorsa seviyor demektir. Kadın şöyle söylüyor, ya bu adam beni hiç sevdiğini söylemedi, demek ki sevmiyor diyor. Halbuki sevgi diller ona bak. Akşam eve muntazam geliyorsa, hasta olduğun zaman ilgileniyorsa, yani sana böyle güzel bir yemek yaptığın zaman teşekkür ediyorsa, iyi ki varsın diyorsa, bu gibi şeyler. İlla böyle abartılı fotoromanlardaki gibi, filmlerdeki gibi çoğu sahte olan hediyeler yahut da güzel yaldızlı sözler söylemek değildir. Hatta şeydir, hediyeleşmek güzel de mesela bencil erkekler karısına hediye aldığı zaman kendilerinin de işine yarayacak hediye alır. Bir kutu çikolata alır, oturur yer bunun gibi. Bu hediye gibi gözüküyor ama arkasında şey var, kendine işine yarayacak bir şey alıyor demektir. Bunlar hepsi evlilikteki duygu dillerini bilmek. Herkesin anladığı duygu dili farklı. Yani bu nedenle mesela fiziksel temas şeylerden biz, duygu dillerinden biz. Bazıları dokunmayı sevmez. Diğer tarafta çocukluğundan beri hep böyle yani sıkıştırılarak, vıcık vıcık böyle sevilerek büyütülmüşse, karşı taraf ona dokunmadığı zaman kendini çok kötü, yalnız hissedip, biz sevgi dili olarak öğrenmiştir. Dokunarak, fiziksel temasla sevgiyi ifade edebilmek. O dili anlıyorsa birçok problem, kavga edilir, şu olur, bu olur, bakıyorsunuz elinden tutar, omuzunu sıkar, sarılır. O anda karşı taraf birdenbire sanki sihirli gibi değişiverir. Sevgi dili fiziksel temasmış. Ya o dili anlıyor. Şey yapmak yerine bu hangi dilden anlıyor diye farklı bir sorgulama yapmak lazım ilişkiyi. Yani evlilikteki iletişim bu nedenle bu gözle değerlendirilirse yani aile içerisi iletişimi daha sağlıklı hale getirmek mümkün. Emin olun boşanmayla biten evliliklerin büyük çoğunluğu, hatta mahkemeye gidip gidenlerin de önemli bir kısmı %20 oranında avukata gitmiş kişiler yönlendirildiği zaman vazgeçiyor. Hani %20 oranında boşandıktan sonra tekrar bir araya gelme oranı var. Yapılmış istatistikler var. Avukata gidiyor fakat çoğu sorun çözme stilini bilmedikleri için evliliği yürütemiyorlar. Problem çözmeyi bilmediği için ufak bir problem bakıyorsunuz ego savaşlarına dönüştürüyor ilişkiyi. Halbuki ben haklıyım, sen haklısın, benim dediğim senin dediğin, senin annem benim annem. Problemlerin çoğu şu üç alanda toplanır. Biri paranın harcanmasıdır. İki aile dışındaki üçüncü kişilerle ilişkilerdir. Diğeri çocukların eğitimidir. Yani evlilik problemlerinin %80'i bu %20 konu etrafında döner. Diğer %80 konu ayrıntılardır. Bu %20 konu aile içi iletişimin %80'ini teşkil eder. Bu konularla ilgili mesela paranın harcanması, akrabalarla ilişkiler ve çocukların eğitim. Bu konuda sorun çözme stili geliştirsin eşler, iletişimin %80'ini halletmiş olurlar. Bu üç konuda yöntem bulsun. Nasıl olur da bu paranın harcanmasında biz ortak bir tutum geliştiririz? Ne yaparım da eşimi bu konuda daha kazan kazan sistemini kurabilirim? Mesela yakın akraba ilişkilerinde nasıl bir bayram ona bir bayram ona ya da şunun gibi nasıl bir metot bulurum da böyle hakkaniyet uygun? Bir diğer konuda çocukların eğitim. Bu üç konuda çözmeyi halletsinler. İletişimin dediğim gibi %80 alanı hallolur. %20'de ihtilafı da bir şekilde hallolur zaten.
17: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Sungri'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: İnsanlık var olduğundan beri vardır o. O insanın şekilsiz, şemalsiz, görünmeyen bir azasıdır. Bedenin isteklerinin başka bir yoldur. Özetle diyebiliriz ki, insanın içinde yaşayan başka bir ben, başka bir boyutudur nefis. Cana can olduğu da olmuş, cana gam olduğu da. İnsanım diyen herkesin imtihanıdır nefis. Hayra da koşar, şerre de. Bilenler demişlerdir ki nefis kaptır. Kim onu Allah aşkıyla doldurursa nefis o kapta kendini arar ve huzur bulur en nihayetinde. Aksi hali ise dünyanın süfli, geçici nimetleri arkasında pervane olmaktır ki sonu nedamettir, pişmanlıktır, rüsva olmaktır. Farkında mıyız? Bedenlerimiz kısa bir süreliğine bu dünyanın misafiridir. Hiçbir nimet kendimize ait olmayıp üzerimizde taşıdığımız beden elbisesi bile bize ait değildir. Her eşya gibi vakti gelince olması gerektiği yere varacaktır. Söz gelimi nefislerimizin ırkî mensubiyeti yoktur der büyüklerimiz. Çünkü ırk, soy sadece bu dünyanın geçimliğidir. Sosyal yaşantımızı renklendiren, kolaylaştıran ve aidiyet duygularımızı güçlendiren bir kavramdır. Kamil insan olma, nefsin ve benliğin terbiyesiyle mümkündür. İnsanı kamil olma yolculuğu, nefse hizmet eden aklı nefsin kumandasından çıkaracak, istekleri meşru daireyle sınırlandırarak cennette nihayet bulacak bir yolculuktur. Farkında mıyız? Vücuttaki her bir azanın vazifesinin olduğu gibi nefsin de bir vazifesi vardır. Kişi ve zat demek olan nefis, hayra da, şerre de kabiliyeti olan ve insanın maddi manevi öz varlığını oluşturan bir iç mayadan ibarettir. İşte bu maya, hayat denilen süreçte şekillenmemiz, eğitilmemiz için gereklidir. Tekamül için talim ve terbiyeye muhtaç olan nefislerimiz, Rabbimizin bir nimeti ve emanetidir. Onu lüzumsuz isteklerin engelleyerek cehennem azabından korumak, yine akıl sahibi olan insanın görevidir. Farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Yüzün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçıyor, aman gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.
7: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
8: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte bugün stüdyomuzda genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Dönmez hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
8: Ve bugün safra kesesi taşlarını konuşacağız. Hocam, safra kesesi nasıl bir organdır? Arzu ederseniz bununla başlayalım.
9: Tabii, safra kesesi karaciğerin alt bölgesinde yerleşimli, karnın sağ üst kadran dediğimiz kaburgaların alt kısmına denk gelen bölgede yerleşmiş, yaklaşık 35 ila 50 cc çapında bir torbacıktır, keseciktir. İçinde günde yaklaşık 500 ila 1000 cc kadar salgılaması yapılan safranın depolandığı, bunun konsantre edildiği bir organdır.
10: Hocam, bugün ağırlıklı olarak safra kesesi taşlarını konuşalım diye istiyoruz. Safra kesesi taşları için risk faktörleri var mıdır? Öncelikle bu olay için daha risk altında olan kişiler kimlerdir?
9: Evet, safra kesesi taşları için risk faktörleri vardır. Safra kesesi, öncelikle şöyle açıklayalım onu. Safra kesesi taşları 3 çeşit oluyor. Genelde 3 çeşit taş görüyoruz safra kesesinde. Bunlar kolesterol taşları, pigment taşları ve mix taşlar dediğimiz ikisinin karışımı olan taşlar. Kolesterol taşları genellikle safra kesesi, yani safra salgısı dengeli bir bileşiktir. Bu bileşimin içinde safra pigmentleri, safra tuzları, yağlar, kolesterol ve proteinler bulunur. Bu bileşimin dengesinin kolesterol tarafına, kolesterol lehine bozulması sonrasında kolesterol miktarında artma oluyor. Bu safra salgısı içinde çözülmediği için de çökelme meydana geliyor ve safra kolesterol taşları oluşmaya başlıyor. Kolesterolün fazla olmasının sebebi de aşırı kilo, dışarıdan alınan hormonlar, östrojen gibi dışarıdan alınan hormonlar. Yine yapılan bazı ameliyatlardan sonra, mesela turunkal vagotomi denilen, özellikle mide ameliyatları ya da ülser ameliyatlarından sonra görülebilecek bir durumdur kolesterol taşlarının oluşumu. Bunun dışında bir de pigment taşları vardır. Bunlar da sarı ve kahverengi renkli pigment taşları olmak üzere iki çeşittir. Bunların da en sık olarak karaciğer sirozu gibi durumlarda, yine bir ameliyat olan safra kanallarının bağırsaklara ağızlaştırıldığı bilioenterik anastomoz ameliyatlarda ya da özellikle enfeksiyonlara sekonder bir enfeksiyon sonrası, ancak bu enfeksiyonlar normal üst solunum yolu enfeksiyon tarzı bir enfeksiyon değil. Özellikle karaciğer ve safra yollarını tutan paraziter veya viral enfeksiyonlar sonrasında görülebilen taşlardır.
10: Peki bu safra kesesi taşlarının oluşumunda yaş ve cinsiyetle ilgili de bir durum söz konusu mudur? Onların da bir etkisi var mıdır?
9: Evet, bunun için literatürde de hatta geçer 4F kuralı vardır. Sarışın, kilolu, 40 yaşında ve bayanlarda görülme olasılıkları daha fazladır. Yani 4F'de İngilizceden female, fat, 40 şeklinde. Yani 40 yaşın üzerindeki bayanlarda, sarışın olan bayanlarda görülme ihtimali daha fazladır.
10: Evet, kadınlar bu açıdan risk altında. Evet, onlar daha da daha çok görülüyor.
9: Daha çok görülüyor, evet, öyle değil.
10: Peki böyle bir durum oluştuğunda safra kesesi taşının ne gibi belirtilerle başvururlar bu hastalar?
9: Şimdi safra kesesi, her safra kesesinde taş olan kişide semptom oluşacak diye bir şart yok. Taşların yaklaşık %20 ila %50 arasındaki oranlarda asemptomatik, yani herhangi bir bulgu vermeden seyreder. Geri kalan kısmında da safra kesesinde taşın düştüğü ya da bulunduğu yere göre, lokalizasyonuna göre bize bulgu verir. Bazen basit bir şişkinlik, hafif bir karın ağrısından başlayıp ciddi bir karın ağrısı, özellikle mide sağ üst kadranda özellikle olan, midenin lokalizasyonuna doğru yayılan, yine sağ kürek kemiğinin alt kısmına, uç kısmına doğru yayılabilen, hatta sağ omuza yayılabilen, bele yayılabilen ağrılarla hastalar polikliniklere ya da acil servislere başvurabilir. Hastanın ateşi olabilir, safra akımının engellenmesinden kaynaklanan bilirubin yüksekliği ve buna bağlı sarılık görülebilir. Yine laboratuvarında beyaz kan hücresi, yani lökosit yüksekliği görülebilir. Hastalar bu tarz şikayetlerle acil servislere ve polikliniklere başvururlar.
10: Hocam, safra kesesi taşlarının belirtilerini vermesinde yiyeceklerle ilgili bir durum söz konusu mudur? Onlarda bu hastaların dikkat etmesi gereken faktörler var mıdır?
9: Yani şöyle, safra kesesi taşı olan bireylerde genellikle semptomlar yemeklerden sonra daha çok ortaya çıkar. Özellikle ağır yemeklerden sonra, yağlı yiyeceklerden sonra. Çünkü safra yağların emilimini kolaylaştıran bir salgıdır. Yağlı yiyeceklerle beraber safra salgılanması da artacağından dolayı safra kesesinde taş olması durumunda herhangi bir küçük bir tıkanıklığa bağlı olarak bu bölgede ciddi ağrılara sebep olacak ve hastalar bunu sağ üst kadranında, yani sağ üst bölgesinde, karnın sağ üst bölgesinde bıçak batar tarzında ciddi ağrılarım var diye tarif edecektir. Bunun dışında alkol yine safra kesesi hastalıklarında hem de şikayetlerin, sıkıntıların şiddetlenmesinde etkilidir.
10: Hocam, burada şeyi sormak istiyorum ben. Safra kesesinde taş tesadüfen tespit edilmiş birisi bir başka sebeple hastaneye gelmiş olsa, mesela orada yapılan bir ultrasonda görülse, bu durumda hastanın da taşa bağlı ciddi bir semptomu, daha doğrusu ciddi bir şikayeti yoksa, ne de bu taşla ilgili yapılması gereken bir şeyler var mıdır? Bu konuda neler söylersiniz?
9: Evet, şöyle. Az önce de söylediğim gibi %20 ila 50 oranında hastalarda taş asemptomatik seyreder. Yani herhangi bir bulgu vermez. Bu hastalar hastaneye herhangi bir sebeple geldiklerinde hastalardan istenen herhangi bir tetkik sonucunda, bir karın ultrasonu sonucunda tesadüfen tespit edilir. Tesadüfen tespit edilen taşlar da kimilerine göre herhangi bir tedavi yapmadan sadece takip edilmesi önerilir. Kimi uzmanlar da ileride mutlaka bu safra kesesinde bulunan taşların ses çıkartacağı, yani herhangi bir semptoma sebep olacağı, ayrıca yaşın ilerlemesi durumunda yapılabilecek bir ameliyatın daha erken yaşlarda yapılacak ameliyata göre daha riskli olacağı düşünüldüğü için bu tarz safra kesesinde taşı olan asemptomatik hastaların belli bir yaştan önce ameliyat edilmesinde fayda olduğunu söylemektedirler.
10: Bu hastalar acil servise başvurular veya sizin işte cerrahi polikliniklerine karın ağrısı vesaire başka şikayetlerle şişkinlik başvurdukları zaman siz bu hastalığı teşhis etmek için hangi metotları kullanıyorsunuz?
9: Yani eğer hastanın safra kesesine yönelik tipik bir semptomu, şikayeti yoksa, safra kesesine bağlı olan semptomlar genelde birçok hastalıkla karışabilir. Karında şişkinlik, hazımsızlık, yemeklerden sonra rahatsızlık hissi. Bütün bunlar mide ile alakalı problemlerde, bağırsakla alakalı problemlerde de görülebilen şeylerdir. Bu tür hastalıklarda tabii genellikle hastaneye geldiklerinde herhangi bir tipik bulgusu, semptomu yoksa bir tam kan muayenesi ve biyokimya testi yapılır. Bu tam kan ve biyokimyasında bizi safra kesesi taşı ya da safra kesesinde bir probleme yönlendirecek bir şey varsa, bir bulgu varsa, daha sonra da ultrasonla, özellikle hepatobiliyar ultrason, yani karaciğer ve safra yollarını daha net gösteren ultrasonla buraya yönelik bir değerlendirme yapılır.
10: Hocam, sözünüzü kesiyorum da aslında ilginç bir durum var. Belki dinleyiciler açısından dikkatlerini çekebilir diye söylemek istiyorum. Genelde hani bizim yaptığımız tetkikler arasında tomografi, MR daha üst tetkikler olarak bilinir ve her şey daha iyi görülür. Ama safra kesesinde biraz tersi bir durum söz konusu,
9: evet,
10: değil mi?
9: Evet, safra kesesi taşları için duyarlılığı ve özgürlüğü en yüksek olan test ultrasondur. Tomografi bundan daha sonra gelir. Onun için hem ulaşması daha kolay, hem radyasyon etkisi olmaması, hem de birçok yerde bulunabilmesi sebebiyle ve işlemin uygun ve kolay olması sebebiyle ultrason daha çok tercih edilen bir yöntemdir.
8: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyiciler, bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
7: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Kurulun 264. toplantısına katıldı. Toplantıyla ilgili Rektör Keleş, Üniversiteler Arası Kurulun Başkanı Profesör Doktor Sayın Hüsnü Kapu ve üniversitelerimizin kıymetli rektörlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda mikro yeterlilikler, Türk Yükseköğretiminin 2030 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler, üniversite sektörü işbirliklerinin geliştirilmesi, yüksek öğretimde kalite temelli dönüşüm süreci, uluslararasılaşma ve istihdam odaklı eğitim modelleri gibi hususlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Alınan kararların yüksek öğretim sistemimizin gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyor, ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla geleceğin sağlık dünyasında kariyer fırsatları konulu söyleşi gerçekleştirildi. Adıyaman Fen Lisesi'nde düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Senem Tekin, Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Mehmet Akif Tekintaş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşinin konuşmacısı olan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ferit Kaya, sağlık sektöründe yaşanan güncel gelişmeler, geleceğin sağlık meslekleri ve kariyer planlaması konusunda katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Sağlık alanında teknolojik dönüşümün hızla devam ettiğini belirten Doçent Doktor Kaya, yapay zeka destekli uygulamaların, dijital sağlık hizmetlerinin ve multidisipliner çalışma kültürünün geleceğin sağlık dünyasını şekillendirdiğini ifade etti. Öğrencilere meslek seçiminde ilgi alanlarını, yeteneklerini ve bilimsel gelişmeleri dikkate almaları tavsiyesinde bulunan Kaya, sağlık sektörünün sunduğu geniş kariyer olanaklarına da değindi. Etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, sağlık alanındaki eğitim süreçleri ve mesleki gelişim hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Program, Doçent Doktor Ferit Kaya'ya günün anısına belge takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Musa Eşit'in yürütücü olduğu proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de ani kuraklık olaylarının küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli toprak nemi ve standartlaştırılmış yağış buharlaşma indeksiyle çok kaynaklı karakterizasyon ve uzun dönemli değişim analizi 1980-2023 başlıklı proje küresel ölçekte giderek artan bir hidrometeorolojik tehdit olan ani kuraklığa karşı çok kaynaklı veri doğrulamasına dayalı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğiyle özgün bir bilimsel çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Musa Eşit'in üstlendiği proje, Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sercan Yalçın, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet İshak Yüce, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Halil Değer ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Araştırma Görevlisi İslam Yaşa Araştırmacı olarak yer alıyor. Hidroloji, klimatoloji, uzaktan algılama ve CBS alanlarında tamamlayıcı uzmanlıkların bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi toprak nemi reanaliz verileri, uydu gözlemleri ve yer istasyon kayıtlarını ortak bir analiz çerçevesinde buluşturacak. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Musa Eşit projeye ilişkin aynı kuraklık toprak neminin normal koşullardan birkaç günle birkaç hafta gibi son derece kısa bir süre içinde şiddetli tarımsal kuraklık düzeylerine gerildiği hızlı gelişimi nedeniyle mevcut erken uyarı sistemlerini fiilen işlevsiz kılan bir aşırı hidrometeorolojik olaydır. İklim değişikliği ile birlikte küresel ölçekte sıklığı ve şiddeti artan bu olaylar tarımsal üretimle ani ve telafi edilemez kayıplara, su kaynaklarının hızla tükenmesine ve ekosistemlerde kalıcı hasara yol açmaktadır. Akdeniz iklim değişikliği sıcak noktasının doğu ekseninde yer alan Türkiye, yükselen sıcaklıklar ve değişen yağış rejimiyle birlikte bu tehdidin en yoğun biçimde hissedildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda Türkiye'deki ani kuraklık olayları sistematik biçimde karakterize edilmemiş, reanaliz verilerine dayalı tespitlerin bağımsız gözlem kaynaklarıyla çapraz doğrulaması gerçekleştirilmemiştir ifadelerini kullandı. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında bu boşluğu dolduracak özgün birçok kaynakta aynı kuraklık analiz çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor. 12 ay sürmesi planlanan proje, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ERA Beşlent yeniden analiz verisi, küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli, uydu tabanlı toprak nemi ürünü ve Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 190 gözlem istasyonunun eş zamanlı kullanımıyla aynı kuraklık tespitinin güvenilirliğini bağımsız kaynaklarla sınamayı, uzun dönem değişim trendlerini 3 veri kaynağında tutarlı biçimde ortaya koymayı ve doğrulanmış çok kaynaklı ani bir kuraklık veri setini kamuya açık biçimde sunmayı kapsıyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de aynı kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine, tarımsal risk yönetimine ve su kaynakları planlanmasına doğrudan katkı sağlayacak özgün bir bilimsel altyapı kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Musa Eşit'i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 8. dönem mezuniyet ve kimlik andı töreni üniversite kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törende 110 genç hekim mezuniyet sevinci yaşayarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Törene rektör yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın, Profesör Doktor Özgür Özdemir, Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zeynel Abidin Tak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Tepe, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda mezun öğrenciler adına dönem birincisi Duygusu Nacar konuşma yaptı. Nacar, zorlu ve uzun bir eğitim sürecinin ardından mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek kendilerine destek veren ailelerine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Nacar, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı. Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Zeynel Abidin Tak, mezun olan öğrencilerin yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunacak kutsal bir mesleğin sorumluluğunu da üstlendiğini ifade etti. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş ise bugün burada büyük emekler ve fedakarlıklarla tamamlanan uzun bir eğitim yolculuğunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz bilgi ve donanımlarını insanlığın hizmetine sunacak, sağlık alanında önemli görevler üstleneceklerdir. Hekimlik bilgi kadar vicdan, sabır ve merhamet gerektiren onurlu bir meslektir. Genç meslektaşlarımıza güveniyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum ifadelerini kullandı. Konuşmalarının ardından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrenciler saygı, rahmet ve minnetle yad edildi. Daha sonra mezun öğrenciler diplomalarını alarak cübbeleriyle sahnedeki yerlerine geçti. Genç doktorlar hekimlik mesleğinin etik ilkelerine bağlı kalacaklarına dair hekimlik andını okuyarak meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı. Tören mezunların kep atması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: dilek taşı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.
1: Adli Efendi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandığınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

sensiz olmaz. Dayanamam yokluğuna, yok sensiz olmaz. Hiç zorlama beni buna, çok denedik bunu biz, başaramadık.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık, bu aşk.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Guardian. Guardian. Dedişe. Etme bizi ziyan. Kader bu. Herkes pişman olurmuş be. Bırak. Bırak be. Bırak. Haber aldım. Karım doğurmuş. Karım doğurmuş. Hem de oğlan olmuş. Guardian.